0: Mantıklı bir saçma tercih.
1: Perfect for.
0: Frank Mary John 2580 FMJ 2580.
1: FMJ 2580.